Okusen gülerse karo sende gülür. Meresende çok ek minutaro nemles okusen gülerse karo.

0: değil mehme.
1: El yönüki notlarına mehme. De açılgın yobbaleşi şöteyde. Şarkan kumaz mekten yeten. Ne kaya mekkar çenkişem.
2: Açıl tutmanın kalan bu. Şarkan çumaz mekten geten. Ne koyu mekkar çengişen. Açıl tutmanın kalan bu.